Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor demiş. Noyan Doğan'ın haberi de 11. sayfada. Spor haberlerini aktaralım. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Greenwood'u yılda net 10 milyon euro ödenecek denilmiş. Fenerbahçe Mason Greenwood'un transferini tamamladı. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan İngiliz futbolcu toplamda 79 milyon euroya mal olacak. Sarı lacivertler 24 yaşındaki yıldızın bonservisi için Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 taksit halinde 39 milyon euro ödeyecek. İlk finalist İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu. Matadorların rakibi bu gece İngiltere ya da Arjantin olacak. Detaylar da spor bölümünde. Hürriyet gazetesinin öne çıkan haberlerini de paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir şarkı arası verelim, Madrigal'e kulak vereceğiz bu kez. Toprak Yağmur'a sizlerle olacak.

Önerimiz saatlerimiz 8.48'i gösteriyor. İlk bölümünde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu saat diliminde son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberleri sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yine diğer gazetelerde olduğu gibi 15 Temmuz'un 10. yılı ile ilgili haberler yer alıyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken yürütülen soruşturma kapsamında toplam 720.500 kişiye adli işlem yapıldı. Devletin her kademesine sızan ve temizlenmesi hala süren örgüt yeni oluşum ve takviyeler peşinde denilmiş. Detaylar 3. sayfada. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer vermiş, FETÖ tehdidi ortadan kalkmadı. Yine diğer gazetelerde paylaşmıştık. Özel Kılıçdaroğlu'nun partide kalın CHP bölünmesin çağrısına yanıt verdi. Kaybeden CHP'yi salsın. Maaşta ve özlük haklarında subaylarla aynı hakları isteyen şehit aileleri ve gazilerin Güven Park'taki eylemi sürüyor. Siyasi partilere çağrıda bulunan CHP lideri Özgür Özel, gelin bu işi çözelim dedi. Özel Kılıçdaroğlu'na, madem ki partilisin buradan açıkça söylüyorum, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum diye seslendi. Yeni parti tartışmaları ile ilgili Özel, CHP'yi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi ifadelerinde kullandı. Hürmüz için restleşme. İran, Amerika Başkanı Donald Trump'ın %20 ücret alacakları açıklamasına yanıt verdi. İran biz adil olacağız dedi. Ardından Trump komisyon çıkışından geri adım attı. Edebiyatta yapay zeka direni şiir ve öykü ödüllerinin 11.sinde öykü ödülüne yapay zeka gölgesi yansıtı. Evet, maalesef zeka özellikle yaratım gerektiren konularda çok ciddi şekilde ilerliyor. Ama edebiyat dünyası için kültür bölümünde yer bulmuş değerli dinleyenlerimiz. Sınavla alan liselerin kontenjanı sadece 200 bin. LGS'ye giren 1 milyon öğrenci fırsat eşitliği arıyor denilmiş. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkez sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından her yıl olduğu gibi süreç başladı. En gözde Anadolu liseleri ve yabancı okullara girmek için yıllar süren hazırlıklar çoğu öğrenci için hayal kırıklığıyla son buldu. Gazi Osman Paşa Belediyesi davasında ara karar, Aksoy'a felç tahliyesi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında ayrılan Gazi Osman Paşa Belediye davasının ilk duruşması ikinci gününde tamamlandı. Cezaevinde felç geçiren ve savunmasını tekerlekli sandalyede yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı Erdal Celal Aksoy ise tahliye edildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Batuhan Selim'in haberi de 5. sayfada. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız da böyleydi. Bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından tarihte bugün neler yaşandı? İlk olarak sizlerle bunu paylaşacağız. Basında gündem programımızda ikinci bölümde yine gazeteleri paylaşacağız. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumları neler? Sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu saat diliminde güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Burak Kibil ve Sevda Tekin işbirliğinde Cevapsız Sorular şarkısını sizlerle buluşturalım.
Saat başı hava tahmin raporlarının ardından Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam edecek. İkinci bölümde de Sabah gazetesi, Akşam gazetesi, Fotomaç gazetesi neler yazdı, bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 39, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir ve Manisa 35, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana ve Antalya 35 derece, Burdur 33, Hatay ve Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 28, Karaman 30, Kayseri 31, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 28 ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt ve Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize ve Samsun 27, Sinop 31, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 36, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 33, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman ve Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve son olarak Siirt 38 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini.

Saatten akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı sabah 6'dan öğle 12'ye kadar iyi. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

edecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi kapsayan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliğin gasp edilmesi, Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun ifadelerini kullandı. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3 itibariyle trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'e kadar trafiğe kapalı tutulacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise Amerika askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ve son olarak spor, Fenerbahçe İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi, Olympique Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platformlara aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı bu nedenle diğer şeritlerden sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkiinde Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Yunak yolunun 60 ila 68. kilometrelerinde trafik altında asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkatine o kadar az atın. Sıfır atık için neleri deyin, sıfır atık için neleri deyin, sıfır atık için neleri değiştirebileceğim için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için pereksiz ve son. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Hazırlayın. Mutlaka alın. Mutlaka alın.

Bir şeyi satın almadan önce ona gel. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Ürünler kullanın. Neri bitene kadar.

Bir şeyi satın almadan önce ona gel. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Ürünler kullanın. Neri bitenek?

Bir şeyi satın almadan önce ona gel. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Ürünler kullanın. Neri bitene kadar.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda. Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Bural, teknik yönetmenimiz sevgili Deniz Gökyer ile birlikte. Saatler onu gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Programımızın yeri sizlerle paylaşmıştık. Tarihler 15 Temmuz, tarihin 25 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden de bu uğurda şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıkla, huzurla dolu bir hayat temenni ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Tarihte bugün neler yaşandı? Bunları sizlerle paylaşalım ilk olarak. 15 Temmuz'da ilk olarak 1099 yılındayız. 1. Haçlı Seferi'nde Haçlı ordusu Kudüs'ü ele geçirdi. 1799 yılında hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan 3 dilde yazılmış Rosetta taşı Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımındaki sırada eseri bulundu. 1840'ta Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Anlaşması imzaladı. 1870 yılında Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra Amerika'ya tekrar kabul edilen son konfedere eyaleti oldu. 1880 yılında Kadınlar Şükür Fezar dergisinde saçı uzun, aklı kısa deyimine karşı mücadele başlattı. 1910 yılında 1865 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı. 1926'da Viyana'da göstericilere ateş açan polis 89 kişinin ölümüne yol açtı. 1953'te Uşak il oldu. 1954 yılında Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 1955 yılında Nobel ödülü almış 18 bilim adamı nükleer silah karşıtı bir deklarasyon yayınladı. Sonradan bunlara 34 bilim adamı daha katıldı. 1974 yılında Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki ulusal muhafız alayı Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKB lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti. 1997 yılında İtalyan moda tasarımcısı Versace, Miami, Florida'daki evinin önünde bir seri katil tarafından öldürüldü. 2008 yılında Bağdat'ın 60 kilometre kuzeydoğusundaki Bakuba şehrinde iki intihar bombacısının bir askeri kampa düzenlediği eylemde en az 28 kişi hayatını kaybetti. Ve son tarihimiz 2016 yılı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir grup asker tarafından askeri darbe girişiminde bulunuldu. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. Gazete başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi güzel bir şarkıyla yayınımıza devam edelim. Ardından Sabah gazetesinin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi Mary Jane'e kulak verelim. Aklım hep onda sizlerle olacak.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Saatlerimiz 9.33'ü gösteriyor. Basına Günden programımıza devam ediyoruz. Gündemin öne çıkan haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz demiştik. Şimdi sırada Sabah gazetesi var. 15 Temmuz'da bayraksız ev kalmasın. Bugün sabahla birlikte büyük boy kumaş bayrak, Türk bayrağı hediyesi olduğunu söyleyelim. Manşet haberde ise 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız başlığı var. Onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında sabaha konuştu. Bizde bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz. Gazi Vahide Şevkatlioğlu: Üstümüzden tankla geçen hainlere imanımızla alt ettik. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirirken eşim şehit düştü. Bu acıları unutmamak bize daha güçlendiriyor, diyor. Gazi Halit Şener ise, hainlere karşı dururken aklımızda sadece vatanımız vardı. 15 Temmuz'da evde otursaydım kendimi affetmezdim. 10 yıl değil 100 yıl geçse de bu ihaneti unutturmayacağız, diyor. Şehit babası Ahmet Yaşar ise, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin tekrar diriliş gecesiydi. Benim Oğuzhan'ım gibi nice koç yiğitler bu vatan için canını verdi. Bizim canımız da bu vatana feda olsun, diyor. 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var, diğer gazetelerde paylaşmıştık. İrade bizim, zafer bizim. Tüm Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olup meydanlara koşacak. 81 ilde İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla etkinlikler düzenlenecek. Şehitlerimiz dualarla anılacak. Başkan Erdoğan 18'de Başkent Millet Bahçesi'nde halkla kucaklaşacak. Boğaz'da tekneler kortej oluşturacak. Drone ve mapping gösterileriyle de görsel bir şölen sunulacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla devam ediyor açıklamasında bulundu. Röportajı ise 18. sayfada detaylarıyla yer buluyor. İhanetin bedelini ödüyorlar. Yavuz Donat'ın yazı dizisinden başlık. O karanlık gecede 35 jet uçağı, 74 tank, 247 zırhlı araç ve 3992 silahı milletine doğrultan FETÖ'cü hainler müebbet hapiste, firarilerse vatan haini damgasıyla yaşıyor, ihanetin bedelini ödüyorlar, diyor. Yazı dizisi de 21. sayfada yer bulmuş. Herkes sustu, gerçekleri sabah haykırdı. Milli iradenin sesi sabah, ihanetin ayak seslerini yıllar öncesinden haykırdı. 2012'den itibaren örgütün devleti ele geçirme planlarını tek tek deşifre ettik. 15 Temmuz'da ülkemize yönelen korkunç saldırı haklılığımızı gözler önüne serdi. İhanet gecesi kurşunlanan ve şehit veren sabah, yurt dışında da FETÖ'nün maskesini düşürmeye devam etti. Okurlarımız bu mücadelenin en güçlü tanığıdır. 1960'lı yıllarda İzmir'de başlayan ihanet hareketi adım adım devletin en kritik noktalarına sızdı. Tüm darbelerden güçlenerek çıkan FETÖ, halkın kutsal değerlerini istismar ederek büyüdü. Yarım asırlık bu casusluk örgütü sözde eğitim adı altında mankurtlar yetiştirdi. İhanetin tohumları 50 yıl önce atıldı başlığıyla da haber paylaşılmış. Ahbap Korosu'ndan sahte itiraflar. 6 Şubat depreminde podyuma çıkan sahtekarları hatırladınız mı? Baraj yıkıldı yalanıyla halkı yollara döken, asker kışlaya kapatıldı diyerek kaosu körükleyen, devlet yok ahbap var sözleriyle iftira atan aparatlar şimdi Haluk Levent'i satmaya başladı, denilmiş. Samimiyetinize zerre inanmıyorum. İçinizdeki nefret o kadar büyük ki devlete operasyon yapmak için yeniden dolandırılmaya hazırsınız, demiş Melih Altınoğlu'nun yazı dizisi de 16. sayfada. Sabah gazetesinin haberleri de böyleydi. Zaten gazeteler bugün genel olarak
15 Temmuz'la ilgili görsellere yer vermiş değerli dinleyenlerimiz. Sabah gazetesinin haberlerini de sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu kez Köfün'e kulak vereceğiz. Unutamadım sizlerle olacak.

programımızda son 15 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi akşam gazetesinin haberlerini paylaşalım. Milli direniş 10 yaşında manşet haberde yer bulmuş. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destancı gecenin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, milletin üstüne bomba yağdıran hainleri canı pahasına durdurdu. 253 vatandaşımız şehit düştü, 2734 vatandaşımız gazi oldu. Açılan 289 darbe davasının sonunda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet, 1891 kişiye ise hapis cezası verildi. İşlemleri tamamlanan 636.744 kişiden 127.102'si de mahkum edildi. Operasyonlarla hareket alanı daralan FETÖ, esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı, 308 kişiye dava açıldı. Hainlerin darbe haritası başlığıyla da özel haber paylaşılmış. 1 Kasım 2015 darbe kararı verildi. Örgüt elebaşı tarafından Pensilvanya'da darbe kararı alındı. 14-15 Kasım 2015'te junta kuruldu. Adil Öksüz'ün Amerika seyahati sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytülener'inden oluşan junta heyeti Pensilvanya'da kuruldu. 27-31 Aralık 2015'te ise ilk temaslar gerçekleşti. Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı yapıldıktan sonra Adil Öksüz ve Kemal Batmaz tekrar Pensilvanya'ya gitti. Ocak-Mart arası 2016'da Ankara toplantıları ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatleri gerçekleşti. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar yapıldı. Mart ortasında heyet tekrar Amerika'ya döndü. Mart-Haziran 2016'da hazırlıklar yoğunlaştı. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde Ankara'da askerlerle planlama toplantılarına devam edildi. 20-25 Haziran 2015'te son büyük seyahat gerçekleşti. Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son kritik talimatlar için Pensilvanya'ya giderek Türkiye'ye dönüş yaptı. Temmuz 2016 final, koordinasyon ve icra. 6-9 Temmuz 2016'da Ankara'da son rötuşlar gerçekleşti. Adil Öksüz başkanlığında Ankara'da rütbeli askerlerle 4 gün üst üste toplantılar gerçekleştirildi. 11-13 Temmuz 2016'da Pensilvanya'da son onay geldi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da Fethullah Gülen'le darbe hazırlıkları son değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra 13 Temmuz'da İstanbul'a döndü. 12-15 Temmuz 2016 İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı hareketlilik. İstanbul Maltepe Köprüsü, İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantısı yapılırken 14 Temmuz'da kilit sivil isimlerde darbe girişimi için Ankara'ya geçti. Haberin devamı da 15. sayfada yer buluyor. İstanbul göçte şampiyon başlığı var. Geçen yıl 329.912 kişiyle en çok göç alan İstanbul, 371.258 kişiyle de en çok göç veren il oldu. En çok göç alan illerde ikinci sırada da Ankara var. Çocuksun az yatarsın devri bitiyor. AK Parti 15-18 yaş arasında ağır müebbet öngören teklifi meclise sundu. Diğer gazetelerde de bahsetmiştik. Yine bu haberde 16. sayfada detaylarıyla yer alıyor. Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi 15 Temmuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz tarihe altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir dedi.
Erdoğan Doha'da vefat eden eski Katar emiri için Al Saniye'de başsağlığı dileklerini iletti. Hafızalar diri tutulmalı, MHP lideri Bahçeli 15 Temmuz'un yıl dönümünde uyardı. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi yanılgıdır. Devlet hafızasının diri tutulması hayati öneme sahiptir, dedi. Şehitlikler yine gurur ve hüzün dolu. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin mezarları, hain kalkışmanın yıl dönümünde yine vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarını kaybedenler mezarların önünde dua ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehitler yine hüzün ve gururla anıldı. Bir kez daha aziz şehitlerimizi bizler de minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Suikaste FETÖ izi başlığı var. Adalet Bakanı Gürlek, şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında zanlılar arasında FETÖ iltisaklarında olduğunu söyledi. Evet, bildiğiniz gibi de bu dava yeniden görülmeye başlandı. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili önümüzdeki günlerde de gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız. ...73 milyona ucuz savunma. Avukat Güner borç verdim dediği Haluk Levent'in borç siciline de parayı başka hesaplara göndermesi, Ahbap Derneği çalışanlarıyla para derneği belirlenenleriyle para trafiği belirlenen avukat Ece Güner, Haluk Levent'e güvenip bir aylığına 73,5 milyon lira borç verdiğini tipli avukat nasıl güvendiğini, parayı neden başkalarına gönderdiğini ve fazladan aldığı bir izah edemedi. Gözaltındaki avukat Ece Güner'in sorgusu ise devam ediyor. Finalist Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya finalist oldu. Maçın ardından belli olacak. Geniş yer bulmuş görsellerde. Veda için burada olacağız.

Değerli dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızın sonuna geldik. Son haberlerimizi Foto Maç gazetesinden paylaşalım. Sonra programımızı noktalayacağız. Merhaba Fenerbahçe başlığı var. Dünya yıldızı Greenwood Fenerbahçe formasını giydi, ilk mesajı verdi. Avrupa'da ses getiren, yeni bir transfere daha imza atan Kanarya, Greenwood'u duyurdu. 24 yaşındaki sağ kanat dün çubuklu formayı giydi ve "Merhaba Fenerbahçe, çok mutluyum" dedi. Bugün İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Marsilya'ya 39 milyon euro ödenecek. 4 takviye yapacağız. Okan Buruk'un açıklamaları var. Okan Buruk, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını açıkladı. Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Can Uzun'u da, Bruno Fernandes'i de isterim. Icardi'ye teklif sunduk ama şu ana dek geri dönmedi. Takımdaki eksik bölgelere takviyeler yapacağız. Demin ayla yola devam edeceğiz dedi. 5. şampiyonluk için heyecanlıyım açıklamasında bulundu. Yine şampiyon olacağız. Transferde sabır gerekli açıklamalarında bulundu. Fotomaç gazetesinden haberler de böyleydi. Kısaca bahsetmiş olduk değerli dinleyenlerimiz. Basında Gündem programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Deniz Gökyer'le birlikte 2 saatlik zaman dilimini sizlerle paylaştık. Bir kez daha FETÖ'nün hain darbe girişini bizler de lanetliyoruz. Aziz şehitlerimize saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de minnetlerimizi sunuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, huzurlu, keyifli, mutlu bir gün diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 39, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir ve Manisa 35, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana ve Antalya 35 derece, Burdur 33, Hatay ve Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 28, Karaman 30, Kayseri 31, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 28 ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt ve Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize ve Samsun 27, Sinop 31, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 36, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 33, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman ve Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve son olarak Siirt 38 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle

Zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Temmuz Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi kapsayan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliğin gasp edilmesi, Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15

15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun ifadelerini kullandı. Şehitler Köprüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3 itibariyle trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'e kadar trafiğe kapalı tutulacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'nın saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise Amerika askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ve son olarak spor, Fenerbahçe İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi, Olympique Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Turnuvada ikinci kez finale yükselen İspanya, Arjantin ve İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platformlara aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı bu nedenle diğer şeritlerden sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkiinde Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Yunak yolunun 60 ila 68. kilometrelerinde trafik altında asfalt satçı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler geç bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Vilareli, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyılar Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı,

gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyılar Ege'den kuvvetli esmesi beklenmiyor. 17 Temmuz Cuma günü, 17 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri genellikle hazır için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 30, Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye'de 29, Mersin, Anamur, Antalya, Finike ve Antalya Kaş'ta 28 santigrat derece, Artvin Hopa'da 26, Van Tuşbe Liman'da 25, Sinop, Samsun Atakum Bölge, Rize, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Muğla Bodrum, Aydın Kuşadası, Bangavaş Akdamar Feneri, Tekirdağ Süleymanpaşa, Giresun ve Çanakkale'de 25 santigrat derece. Balıkesir Ayvalık'ta 24, Ordu Altınordu'da 24, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri, Trabzon Ortahisar Havalimanı, İzmir Dikili ve Bitlis Tatvan Liman'da 23 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri'nde 22, Muğla Datça, Düzce Akçakoca ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 22 santigrat derece. Çanakkale İzine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, son olarak Kastamonu İnebolu'da 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 32 derece, Bilecik 29, Bursa 31, Çanakkale 33, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 39, Denizli 35, Kütahya 27, İzmir ve Manisa 35, Muğla 36 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana ve Antalya 35 derece, Burdur 33, Hatay ve Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara ve Çankırı 30, Eskişehir 28, Karaman 30, Kayseri 31, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 28 ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 27, Düzce 29, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 29 derece, Artvin 23, Bayburt ve Çorum 27, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 25, Rize ve Samsun 27, Sinop 31, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 25, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 36, Erzincan 32, Erzurum 28, Hakkari 33, Iğdır 36, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman ve Diyarbakır 40, Gaziantep 39, Kilis 38, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve son olarak Siirt 38 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer alt kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

araba durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi kapsayan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek, milli egemenliğin gasp edilmesi, Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun ifadelerini kullandı. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3 itibariyle trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'e kadar trafiğe kapalı tutulacak. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mütabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusuysa Amerika askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ve son olarak spor, Fenerbahçe İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi, Olympique Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Turnuvada ikinci kez finale yükselen İspanya, Arjantin ve İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan

0: Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platformlara aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir-Aydın Otoyolu O3101 ile O3102 arası aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı bu nedenle diğer şeritlerden sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkiinde Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Yunak yolunun 60 ila 68. kilometrelerinde trafik altında asfalt satya kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
2: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
1: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
2: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
1: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
2: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
3: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış durumuyla değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 31 derece, Atina az bulutlu ve açık 37, Belgrad mevzi sağanak yağışlı 30, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Londra parçalı bulutlu 29, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 26, 35, Priştine az bulutlu 31, Roma açık 31, Sarajevo 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 27, Viyana parçalı bulutlu 29 ve Zürih parçalı bulutlu 30 derece. Asya kıtasında Amman açık, az bulutlu, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Bağdat az 33, Bişkek az 30, Bişkek az bulutlu 34, Duşanbe az bulutlu ve açık 41, Kabil parçalı bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 44, Kuveyt az bulutlu ve açık 43, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 43, Tiflis az bulutlu ve açık 28 ve Tokyo parçalı bulutlu 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece. Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parçalı bulutlu 15, Montreal parçalı bulutlu 28, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 17 ve Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 28 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Gümülcine parçalı bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 32, Pern gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Komrat parçalı bulutlu 28, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Podgorica az bulutlu ve açık 37, Selanik parçalı bulutlu 33, Şumlu parçalı bulutlu 29, Taraklıya parçalı bulutlu 28, Valkaneş az bulutlu 29, Zenitsa parçalı bulutlu 30, Gazimagosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 31 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

defterin beyaz ve kızılçısı. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık. Dalga dalga bayrağı. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Gölgende ısındık. Ey şimdi rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Ne doğdum, soldum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeceğim.